0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: otusaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: otusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: otusaabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu
1: mutusaabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu
1: otusaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: mutusaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde,
1: beera naffe, naffe tubeere naawe. Esala zaffe ozisiime, ozizeemu omukisa gwo. Amiina.
0: Linnya lya Paulo.